gerdi durdu dözdü cavanlığı. Çok yine bir derdi, çok illere sine gerdi durdu dözdü cavanlığı. Çok illere sine gerdi durdu dözdü.

0: hattında. Kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanma gateres. Etraflı birbankbusiness.az. Birbank Business, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Bol kartta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Bol kart debet market ve YDM'lerde düz 5% dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalıgına.

0: indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsin. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Seyahat planlıyorsunuz, uçuşa hazırlaşırken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem tehlikesiz hem de serfeli olacak. Ele indi, bir bank mobil tetbikine dahil olun ve Paşa sigortayla seyahat sigortanızı 30% indirimle elde edin. İndiden herkese hoş istirahatler. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTL nişanıdır.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nerede?

Dağlık arazilerde ise gece 12-17, gündüz 20-25 derece ısıtma olacak. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sungait 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00 00 3w.kasbank.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Merkez Bank'ın en tehlikeli şanıdır.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ne çevir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Sen uzak yaşa, ayrılık bir denizmiş, sen uzak.

sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar yar. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar. Yaz kurtardı artık demir mürseneden, ahın söz vermiştin.

bir seher sen idin. Bir limon, bir demen, sen gittin, tek kaldım. Bir limon, bir demen, sen gittin, tek kaldım.